0: 恭喜发财，恭喜金凯，
1: 恭喜，请带着这份祝福走上你的舞台，祝你一路生花。
2: Thank you so much。
3: Bu şarkıyı seçtim çünkü Türkiye'nin en klasik şarkılarından biridir ve eski zamanlarda aşkın nasıl olduğunu göstermek istedim. Çünkü çok masum ve çok tatlı. Bu oyunda tam olarak onu anlatıyor.